3 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Orkestra şefi Riccardo Minassi yönetiminde Zürih'te sahne alan topluluk, programını 17. yüzyılın İtalyan ve Alman bestecilerinin eserlerinden oluşturmuş. İlk olarak 17. yüzyılda Avrupa'da oldukça ünlü bir besteci olan Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Re majör Battaglia adlı eserini dinliyoruz.

Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Re Majör Battaglia adlı eserini Riccardo Minassi yönetimindeki La Scintilla Orkestrası'nın 4 Ekim 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Giovanni Battista Buonamente'ye ait bir sonatla devam ediyor.

Barok dönem bestecisi Giovanni Battista Buonamente'ye ait sonatı La Scintilla Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 4 Ekim 2023 tarihli konseri Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Gece Bekçisi adını verdiği serenadıyla devam ediyor.

4 Ekim 2023'te Zürih'te sahne alan La Scintilla Orkestrası, Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Gece Bekçisi adlı serenadını seslendirdi. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada erken barok dönem bestecisi Dario Castello'nun Modern Stilde Sonatlar dizisinden 15. sonat var.

Dario Castello'nun 1629 tarihli eserler serisinden 15 numaralı sonatı, La Scintilla Orkestrası'nın 4 Ekim 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Johann Pachelbel'in Kanon ve Jig ve ardından Johann Heinrich Schmelzer'in Eskrim Okulu adlı eseriyle devam ediyor.

Johann Pahelbel'in Kanon ve Jig ve Johann Heinrich Mertzer'in Eskrim Okulu adlı eserini La Scintilla Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 4 Ekim 2023 tarihli konseri Tarquino Merula ve Johannes Hieronymus Kapsberger'e ait iki eserle devam ediyor.

4 Ekim 2023'te Zürih'te sahne alan La Scintilla Orkestrası, Tarquino Merula ve Johannes Hieronymus Kapsberger'e ait iki eser seslendirdi. Konser 17. yüzyılın ikinci yarısında ünlü bir besteci olan Biagio Marini'nin ard arda dinleyeceğiniz iki eseriyle devam ediyor.

Biagio Marini'ye ait iki eseri Riccardo Minassi yönetimindeki La Scintilla Orkestrası'nın 4 Ekim 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser erken barok dönemin İtalyan bestecilerinden Carlo Farina'nın Capriccio Stravagante başlıklı eseriyle sona eriyor.

Carlo Farina'nın Capriccio Stravagante başlıklı eserini Riccardo Minassi yönetimindeki La Scintilla Orkestrası'nın 4 Ekim 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımıza yine barok dönemin Alman bestecilerinden Johann Heinrich Schmelzer'in Vesperae Solones adlı koral eseriyle devam ediyoruz.

Barok dönem bestecilerinden Johann Heinrich Schmelzer'in Vesperae Solones adlı eserini Konrad Junkanal yönetimindeki vokal ve çalgı topluluklarından dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 332, Fa majör piyano sonatından Adagio Tempolu 2. bölüm var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 332 Fa majör piyano sonatından Adagio tempolu 2. bölümü Henry Sigfridsson seslendirdi. Programımızın bu bölümü barok dönem bestecisi Henry Ignaz Franz von Bieber'ın keman ve sürekli bas için do minör sonatıyla sona eriyor.

Heinrich Ignaz Franz von Weber'a ait Do minör sonatı, Wolfgang Brunner yönetimindeki Salzburger Hofmusik topluluğundan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Joseph Suk'un Yaylı Dörtlü için eski bir Çek ezgisi üzerine meditasyon başlıklı eserini ve Sergei Rahmaninov'un 1945 yılında solo piyano için yazdığı Opus 45 senfonik danslarından birinci bölümün orkestra düzenlemesi

yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın müzikal açıdan en kompleks eserlerinden biri olan Jesu meine Freude başlıklı motetiyle devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Jesu meine Freude başlıklı motetini Lionel Meunier yönetimindeki Vox Limonus topluluğundan dinlediniz. 20. yüzyıl bestecisi Dimitar Nenov'un solo piyano için kaleme aldığı tema ve varyasyonlar var sırada.

20. yüzyılın Bulgar bestecilerinden Dimitar Nenov'un tema ve varyasyonlarını piyanist Mario Angelos seslendirdi. Programımız İngiliz besteci John Tavener'ın 1981 yılında koro için kaleme aldığı Cenaze Töreni adlı eseriyle devam ediyor.

John Tavener'ın 1981 yılında kaleme aldığı Cenaze Töreni adlı eserini Grete Helgeroth yönetimindeki Norveç Solistler Korosu seslendirdi. Çek besteci Josef Suk'un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için yazdığı Eski Bir Çek Ezgisi Üzerine Meditasyon adlı yapıtı var sırada.

Antoni Dvořák'ın öğrencisi olan Josef Suk'un eski bir Çek ezgisi üzerine meditasyon başlıklı eserini Zignum Quartet seslendirdi. Sergei Rachmaninoff'un 1945 yılında solo piyano için yazdığı Opus 45 Senfonik Danslarından birinci bölümün orkestra düzenlemesiyle devam ediyoruz.

United Continuo topluluğundan barok dönem bestecileri Domenico Pellegrini ve Alessandro Piccinini'ye ait iki eser dinledik. Pek çok geç romantik dönem bestecisi gibi Wagner'den etkilenen Mieczysław Karlowicz'in orkestra için Op.

Mieczysław Karlowicz'in Opus 13 Hüzünlü Hikaye adını verdiği eserini Andrzej Straszyński yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Rönesans dönemi bestecilerinden Cipriano de Roro'a ait 1568 tarihli eserler dizisinden bir madrigal var sırada.

Anthony Rulli yönetimindeki Consort of Musique, Cipriano de Rora'a ait 1568 tarihli bir madrigal seslendirdi. Programımız Franz Schubert'in La Majör Piyano Sonatı'nın Andantino Tempolu 2. bölümüyle sona eriyor. Piyanist David Hwang'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası

istediklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim yapılacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 136 sayılı Re majör divertimentosundan bölümler dinlediniz. Richard Edlinger yönetimindeki Capella Istropolitana seslendirdi.

Franz Kromer'in Opus 86 Mi Minör Flüt Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Prag Oda Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Bruno Mayer'di.

Muzio Clementi'nin Opus 18 1 numaralı si bemol majör senfonisinden bölümler sunduk. Francesco La Vecchia yönetimindeki Roma Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Gioachino Rossini'nin Fagot Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Gianandrea Nozeda yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solist Karen Gogigan'dı.

Joseph Martin Krauss'un Fiskarena adlı bale süitinden bölümler dinlediniz. Peter Sundqvist yönetimindeki İsveç Oda Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Göksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Venedik'ten geçen besteciler dizimizin 4. ve

final bölümündeyiz. Ve konuğumuz Ermanno Wolf Ferrari. Venedik, bu şehirde operanın büyüdüğünü gördük. Monteverdi ile ilk büyük opera sahnelerine çıktık. Vivaldi ile barok dönemin en parlak yıllarını yaşadık. Benedetto Marcello ile Venedik'in düşünsel ve zarif yüzünü tanıdık. Şimdi ise yolculuğumuzun son durağına geliyoruz. 19. yüzyılın sonlarında Venedik'te doğan Ermanno Wolf Ferrari, geçmiş ile gelecek arasında duran sıra dışı bir besteciydi. Babası Alman, annesi ise Venedikliydi. Belki de bu yüzden müziğinde iki dünyanın izleri birlikte duyulur. Bir yanda Alman orkestrasyonunun sağlamlığı, diğer yanda İtalyan operasının doğal melodik anlatımı. Programımızın ilk eseri olan Ermanno Wolf Ferrari'nin Il Segreto di Susanna operasının uvertürünü Neville Marriner yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Ermanno Volferrari'nin Il Segreto di Susanna operasının uvertürünü Neville Marriner yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. 1909 yılında sahnelenen Il Segreto di Susanna, yani Susanna'nın sırrı operası, Ermanno Volferrari'nin en sevilen eserlerinden biridir. Yanlış anlamalar üzerine kurulu bu tek perdelik komedi, Mozart geleneğini hatırlatan zarif orkestrasyonu, akıcı melodileri ve ince mizah anlayışıyla dikkat çeker. Volferrari, büyük dramatik çatışmalar yerine gündelik yaşamın büyük ayrıntılarını ve insan ilişkilerindeki sıcaklığı müziğe taşır. Besteci özellikle komik operalarıyla uluslararası başarı kazanmıştır. Onun eserlerinde Venedik yalnızca bir şehir değil, zarafetin, mizahın ve yüzyıllardır yaşayan kültürel geleneğin simgesidir. Il Segreto di Susanna da bu anlayışın en parlak örneklerinden biri olarak dinleyiciyi gülümseten incelikli anlatımıyla Volferrari'nin müzik dünyasının kapılarını aralar. Dinleyeceğimiz Mantilla Grigia, Capelline Rosa, Si Ben Lo Conosco, L'Odor Molesto, Il Segreto di Susanna operasının açılış sahnesini oluşturur ve Kont Gil tarafından seslendirilir. Eve dönerken gri mantolu, pembe şapkalı genç bir kadın gören Kont Gil, bunun eşi Susanna olduğundan şüphelenmeye başlar. Eve girdiğinde ise odada alışık olmadığı bir tütün kokusuyla karşılaşır. Bu koku kıskançlığını ve kuşkularını daha da artırır. Aklına türlü ihtimaller gelir. Oysa bütün bu

Bu yanlış anlamaların ardından son derece masum bir sır vardır. Susanna'nın gizlice sigara içmesi. Wolf Ferrari bu sahnede Kont Jill'in şaşkınlığını, merakını ve giderek büyüyen kıskançlığını canlı orkestrasyonu ve doğal anlatımıyla ustalıkla yansıtır. Hafif mizah ile ince psikolojik gözlemi bir araya getiren bu bölüm, operanın bütün komik olay örgüsünün de başlangıcını oluşturur. Şimdi Ermanno Wolf Ferrari'nin Il Segreto di Susanna, yani Susanna'nın Sırrı operasından Kont Jill'in giriş aryasını bariton Omar Montanari, Felix Krieger yönetimindeki Berlin Open Gruppe Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Ermanno Wolf Ferrari'nin Il Segreto di Susanna, yani Susanna'nın Sırrı operasından Kont Jill'in giriş aryasını bariton Omar Montanari, Felix Kreiger yönetimindeki Berlin Opern Group ve Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Ermanno Wolf Ferrari'nin operalarının önemli bir bölümü Venedikli oyun yazarı Carlo Goldoni'nin eserlerinden uyarlanmıştır. Böylece besteci yalnızca Venedik'in müzik geleneğine değil, yüzyıllardır süregelen tiyatro kültürüne de güçlü bir bağ kurar. 1906 yılında sahnelenen I Quattro Rusteghi, Goldoni'nin aynı adlı komedisinden uyarlanmıştır. Eser, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı dört huysuz Venedikli tüccarın değişen toplum düzeni karşısındaki tutumlarını ince bir mizah anlayışıyla ele alır. Wolf Ferrari, canlı diyaloglar, akıcı melodiler ve zarif orkestrasyonuyla 18. yüzyıl Venedik'in gündelik yaşamını, insan ilişkilerini ve sıcak atmosferini sahneye taşır. Böylece Goldoni'nin tiyatrosunu yalnızca sahneye koymaz, Venedik'in yüzyıllar boyunca yaşayan kültürel hafızasını da müzik aracılığıyla bugüne taşır. Şimdi Ermanno Wolf Ferrari'nin I Quattro Rusteghi operasının intermezzosunu Heinz Rönger yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ermanno Wolf Ferrari'nin I Quattro Rustegi operasının intermezzosunu Heinz Rönger yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Ermanno Wolf Ferrari'nin Re majör keman konçertosu, bestecinin olgunluk döneminde yazdığı en önemli orkestral eserlerden biridir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tamamlanan bu konçerto, bir yandan İtalyan melodik geleneğini sürdürürken, diğer yandan 20. yüzyılın daha zengin armonik dünyasını da içinde barındırır. Wolf Ferrari eserde kemanı yalnızca virtüöz bir solo çalgı olarak değil, anlatının merkezinde bir karakter gibi ele alır. Dinleyeceğimiz dördüncü bölüm yani rondo finale, konçertonun enerjik ve parlak kapanışıdır. Rondo formunun tekrarlayan ana teması, her dönüşünde farklı renkler ve yeni fikirlerle zenginleşir. Solo keman ile orkestra arasında kurulan canlı diyalog, bölüme sürekli bir hareket ve tazelik kazandırır. Wolf Ferrari bu finalde teknik ustalık ile melodik zarafeti dengeli bir biçimde bir araya getirir. Şimdi Wolf Ferrari'nin Re majör keman konçertosunun dördüncü bölümü olan rondo finale'yi, keman sanatçısı Francesca Dego, Daniele Rustioni yönetimindeki Birmingham Şehir Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Wolf Ferrari'nin re majör keman konçertosunun dördüncü bölümü olan Rondo Finale'yi, keman sanatçısı Francesca Diego, Daniele Rustioni yönetimindeki Birmingham Şehir Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Ermanno Wolf Ferrari'nin orkestral eserleri arasında özel bir yere sahip olan Venedik Suite'i, bestecinin doğup büyüdüğü şehrin atmosferini müziğe taşıdığı en şiirsel yapıtlardan biridir. Suite'de Venedik'in günlük yaşamı, kanalları ve kendine özgü zarafeti, gösterişli bir anlatımdan çok sıcak ve samimi bir müzik diliyle betimlenir. Dinleyeceğimiz Barcarolle bölümü ise adını Venedik gondolcularının söyledikleri geleneksel şarkılardan alır. Müziğin hafif salınan ritmi, gondolun su üzerinde süzülüşünü hissettirirken, uzun melodiler, kentin dingin ve romantik atmosferini yansıtır. Wolf Ferrari bu bölümde Venedik'i yalnızca bir şehir olarak değil, bir yaşam biçimi olarak anlatır. Barcarolle, onun geçmişe duyduğu özlemi, İtalyan melodik geleneğine olan bağlılığını ve Venedik'in kendine özgü ruhunu en zarif biçimde yansıtan sayfalardan biridir. Şimdi Wolf Ferrari'nin 18 opus numaralı La Minör Venedik Suite'inin ikinci bölümü olan Barcarolle'ünü Friedrich Haider yönetimindeki Oviedo Filarmonia'dan dinliyoruz.

Wolf Ferrari'nin 18 opus numaralı La Minör Venedik Suite'inin ikinci bölümü olan Barco rolünü Friedrich Haider yönetimindeki Oviedo Filarmonia'dan dinledik. Ermanno Wolf Ferrari'nin Canzoniere adlı albümü, bestecinin operalarının dışında bıraktığı en zarif vokal eserlerden biridir. 1930'lu yıllarda bestelediği bu koleksiyon, Toskana halk şiirinden seçilmiş 44 kısa şarkıdan oluşur. Dinleyeceğimiz Vofana Palazzina alla Marina, yani deniz kıyısına küçük bir ev yaptıracağım adlı şarkısı, bu albümün en sevilen şarkılarından biridir. Şarkıda anlatıcı deniz kenarında bir ev kurup sevdiğini denize açılırken izlemeyi hayal eder. Bu sade metin sevgi, özlem ve bekleyiş duygularını sıcak ve içten bir dille dile getirir. Wolf Ferrari bu kısa şarkıda gösterişli bir anlatımdan özellikle kaçınır. Piyano eşliği insan sesini destekleyen zarif bir çerçeve oluştururken, akıcı melodiler halk ezgilerini anımsatan doğal bir söyleyişe dönüşür. Böylece besteci operalarındaki teatral anlatımdan uzaklaşarak dinleyiciyi samimi ve şiirsel bir dünyanın içine davet eder. Şimdi

Ferrari'nin 17 opus numaralı Canzoniere albümünden Wofana Palatina alla Marina adlı şarkısını mezzo soprano Yvi Yenike ve piyanist Bruno Camino'dan dinliyoruz.

Ermanno Wolf-Ferrari'nin 17 opus numaralı Canzoniere albümünden Wofana Palazzina alla Marina adlı şarkısını mezzo-soprano Yvi Yenikke ve piyanist Bruno Canino'dan dinledik. Wolf-Ferrari'nin geç dönem yapıtlarından biri olan 34 opus numaralı La Bemol Majör Konçertinosu, 1947 yılında yaşamının son yıllarında İngiliz kornosu ve yaylı orkestra için bestelenmiştir. İngiliz kornosu, dilimizde Fransızca telaffuzu olan korangle olarak adlandırılır. Operalarıyla tanınan besteci, bu eserinde sahne müziğindeki melodik zenginliği enstrümana taşırken, koranglenin sıcak ve insan sesini andıran tınısını ustalıkla kullanır. 4 bölümden oluşan concertino, preludio, capriccio, adagio ve finale başlıklarını taşır. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm yani capriccio, adının da işaret ettiği gibi özgür, hareketli ve oyunbaz.

kişiliğini ortaya koyan en canlı sayfalardan biri haline gelir. Eser geçmişin klasik biçimlerine bağlı kalırken 20. yüzyılın renkli armonik dünyasını da içinde barındırır. Şimdi Wolf Ferrari'nin 34 opus numaralı Korangle ve yaylı orkestra için Concertinosu'nun ikinci bölümü olan Capriccio'yu, Korangle'de Alessandro Baccini, Giorgio Fabri yönetimindeki Adria Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

molleriyle birleştirir. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm Canto No. 1, bazı kaynaklarda Due Canti No. 1 olarak da geçer. Toskana halk şiiri üzerine yazılmış kısa ama son derece etkileyici bir koro parçasıdır. Semoro, ricopritemi di fiori, yani eğer ölürsem üzerimi çiçeklerle örtün sözleriyle başlar ve halk şiirine özgü yalın ama derin bir duygu taşır. Korolar arasındaki dengeli yazı, melodik sadelik ve şiirin ön planda tutulduğu anlatım, bestecinin hem İtalyan Rönesans geleneğine hem de halk müziğine duyduğu yakınlığı yansıtır. Canto No. 1, Wolf Ferrari'nin daha sonra operalarında geliştireceği melodik zerafetin ilk işaretlerini taşıyan, gösterişten uzak ama son derece samimi anlatımıyla dinleyiciyi etkileyen en güzel erkek.

canlandırmaya çalışmaz. Onun amacı yüzyıllar boyunca oluşmuş bu zengin müzik mirasını kendi çağının estetik anlayışıyla yeniden yorumlamaktır. Bu nedenle eserlerinde hem barok dönemin incelikli çizgilerini hem de 20. yüzyılın daha renkli armonik dünyasını bir arada duymak mümkündür. Wolf Ferrari'nin müziğinde gösterişten çok denge, dramatik aşırılıklardan çok zarafet ön plandadır. Operalarında olduğu gibi senfonilerinde, konçertolarında da melodiyi anlatının merkezine yerleştirir. Her tema doğal bir konuşma akışı içinde gelişir. Her cümle insan sesini hatırlatan bir şarkısallık taşır. Belki de bu yüzden onun müziği dinleyicide hem tanıdık hem de taze bir izlenim bırakır. Bir yandan Venedik'in yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürel belleğini hatırlatırken, bir yandan da bu mirasın yalnızca geçmişe ait olmadığını, her kuşakta yeniden anlam kazanabileceğini gösterir. Programımızın son eseri olan Wolf Ferrari'nin Si Minör Yaylı Triosu'nun birinci bölümü olan Allegro'yu Trio David'den dinliyoruz.

0: Programımızın son eseri olan Ermanno Wolf Ferrari'nin Si minör yaylı triosunun birinci bölümü olan Allegro'yu Trio David'den dinledik. Böylece yolu Venedik'ten geçen besteciler serimizin son bölümüyle İtalya'ya veda ediyoruz. Bir sonraki rotada müziğin izini başka bir şehirde süreceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Müziğin rotasında haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

0: Odadan dünyaya.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te güne klasik müziğin dingin ve zarif dünyasına yeni bir yolculukla başlıyoruz. Oda müziğinin zarafet dolu kalbi odadan dünyaya başlıyor. Beethoven'ın öğrencisi ve yakın dostlarından Alman besteci Ferdinand Ries, uzun yıllar gölgede kalmış olsa da oda müziği alanında son derece güçlü eserler vermiştir. Klasik formu romantik anlatımla buluşturan müziği son yıllarda yeniden keşfedilmektedir. 1814 dolaylarında yazılan Opus 74 Piyanolu Beşli, güçlü dramatik açılışı, lirik orta bölümü ve parlak finaliyle Beethoven geleneğini sürdürürken bestecinin kendine özgü melodik üslubunu da ortaya koyar. Şimdi Ferdinand Ries'in Opus 74 Piyanolu Beşlisini Viyana Oda Müziği Topluluğundan dinliyoruz.

Hummel'in Opus 83 Mi Majör Piyanolu Üçlüsünü piyanoda Alessandro Del Yavan, kemanda Daniela Cammarano ve celloda Luca Marcello'dan dinledik. TRT Radyo 3'te Odadan Dünya'ya programında bugün Ferdinand Ries ve Johann Nepomuk Hummel'in oda müziği eserleriyle güne huzurlu bir başlangıç yaptık. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Radyo 3. Zamanın Ruhu başlıyor.

0: Klasik müziğin pop, rock ve soul tınlarının yanı sıra blues, heavy metal ve film müziği motifleriyle buluştuğu, opera seslerinin modern ritimlerle iç içe geçtiği şaşırtıcı bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Bu karşılaşmalar tıpkı hayatın kendi akışında olduğu gibi, zıttıkların birbirine çarpıp uyum yarattığı o görünmez dengeyi hatırlatacak.
0: Bugünkü temamız zıttıkların uyumu.
1: Hayat birbirine zıt görünen renklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir tablodur demiş ressam Vincent van Gogh. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu söz sizde hangi duyguları uyandırıyor? Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve düşüncelerinizi TRT Radyo 3 Instagram sayfamızda Zamanın Ruhu iletisinin altında bekliyor olacağız. Hayatta karanlıkla aydınlığın, geceyle gündüzün, sessizlikle gürültünün, geçmişle geleceğin bir aradalığı gibi. Müziğin içinde de karşıtlıklar aslında birbirini tamamlar. Ve şimdi bu temanın belki de en dokunaklı örneklerinden birine geçiyoruz. Pavarotti and Friends. Bu konserler İtalyan efsane tenor Luciano Pavarotti'nin 1992 ile 2003 yılları arasında memleketi Modena, İtalya'da düzenlediği yardım konserleriydi. Bizzat Pavarotti'nin üstlendiği bu organizasyon sadece bir konser değil, tüm dünyanın bir arada olabileceğini, müziğin sınır tanımadığını gösteren bir mesajdı. Ve İtalyan Senfoni Orkestrası sahnede yüzlerce dinleyicisiyle birlikte 2002 yılında İtalya Modena'da düzenlenen konser kaydıyla Pavarotti ile James Brown'un yarattığı o eşsiz uyuma kulak verelim. It is a man's world. Pavarotti'nin güçlü sesi ve James Brown'un soul tınlarıyla şimdi kulaklarınızda.

Andrew Lloyd Webber'ın bu eseri hem tiyatro sahnesinde hem de beyaz perdede defalarca yorumlandı. Gerard Butler gibi ünlü isimler de bu eserde karakterleri en son olarak canlandırdı. Ama şimdi dinleyeceğimiz eserde sürpriz bir isim var. Oyunculuğuyla tanınan ve sevilen Antonio Banderas. Eğer daha önce dinlemediyseniz Banderas'ın sesini nasıl bulacaksınız bakalım. Webber'ın The Phantom of the Opera eserinde dünyaca ünlü soprano Sarah Brightman ve Antonio Banderas'ı bu eşsiz düette dinliyoruz.

Aydınlık ve karanlık, gölgeye hayat veren güneşin varlığı, karanlıkta ortaya çıkan ışığın varlığı gibi. Andrea Bocelli doğuştan glukomla mücadele etti ve 12 yaşındayken yaşadığı bir futbol kazasıyla tamamen görme yetisini yitirdi. Ancak bu karanlık onun sesinde eşsiz bir ışığa dönüştü. Çocukluğundan itibaren müziğe tutkuyla sarıldı, ruhunu ve kalbini müziğe açtı. Müzik göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlar. Benim müzik tutkum karanlık.

Anıklarda değil, kalbin sesinin zaferidir demiş Bocelli. Benzersiz sesiyle dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran'la buluşuyor Perfect Symphony şarkısıyla. Zamanın ruhunda, şimdi kulaklarınızda.

Michael Jackson yalnızca bir ikon ya da popun kralı değil. Aynı zamanda tüm kliplerini sahne sahne yazan bir yönetmen, bir dans dehası, söz yazarı, koreograf, besteci ve şarkıcı. Cellolarının sesiyle dünyaya ulaşan rock ve pop tınlarını senfonik bir zarafetle birleştiren iki yetenek, Lukas Sulic ve Stefan Hauser'dan oluşan Tuğçe Loz ve Michael Jackson'ın Sumut Kırınmalı yorumu şimdi sizlerle.

Kimi zaman müzik en beklenmedik yerlerden doğan bir yıldırım gibi iner ruhumuza. Grunge'ın baş kaldıran ateşiyle senfonik dünyanın ihtişamı yan yana gelir mi? Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit eserini sinematik pop orkestrası ve korosu Chef Rob Gardner yönetiminde dinliyoruz.

Düşme korkusu, kalkma cesareti, gölgeyle ışığın dansı. Dengede kalmaya çalışan insanın o ince çizgideki yürüyüşü. Hepsi cambaz kelimesinin içine sığan koca bir hayat aslında. Çünkü denge yalnızca ayakta durmak değil, kırılmadan esnemek. Bazen de en derin karanlıkta bile yönümüzü bulacak bir iç ışığa güvenmektir. Hayatın bütün o karışıklıklarına rağmen aynı potada eritip yoluna devam edebilme cesareti ise işte cambazın hikayesi.

Bir tarafta cellolarıyla senfonik rock müziğe yepyeni bir boyut kazandıran sıra dışı bir grup. 1993 yılında Finlandiya'da kurulan Apokaliptika. Diğer taraftaysa heavy metal tarihinin en ikonik isimlerinden benzersiz

Gitar riffleri ve duygusal melodileriyle dünya çapında milyonların kalbini fethetmiş bir efsane Metallica var. Şimdi sahnede metal müziğin ikonik gücüyle celloların zarafeti yeniden buluşuyor. Metallica'nın Nothing Else Matters parçası Apokaliptika'nın yorumuyla yeniden şekilleniyor.

Sizin de hayatınızda mutlaka olmuştur. İki farklı müzik türü aynı anda çalar, o an garip bir his oluşur içinizde. İşte tam da bu duygularla buluşturuyorum şimdi sizleri. Blues müziği doğduğu Mississippi deltalarındaki acı, hüzün ve umut dolu duyguları notalara dökerek dinleyiciyle güçlü bir bağ kurar. William Russo'nun 1968 yılında bestelediği Three Pieces for Blues Band adlı eseri tam bu zengin duygusal dokuyu senfoniyle buluşturuyor. İki müzik aynı anda deli dehşet yürüyor. Blues'un içtenliği ve orkestra harmonisinin genişliği birbirine dokunuyor.

Şimdi geleneksel melodiler modern orkestrasyonun renkleriyle, Türk sanat müziğimizin derini senfoninin zenginliğiyle buluşuyor. Zeki Müren, Türk müziğimizin sanat güneşi. Sahnedeki zarafeti, duyguyu aktarma gücü ve unutulmaz yorumlarıyla her zaman kalplerimizde. Onun o eşsiz sesinden dinlemeye aşina olduğumuz Zeki Müren şarkıları senfonik konserinden bir kayıtla dinleyeceğiz. Rengim Gökmen yönetiminde Limak Filarmoni Orkestrası tenor Murat Karan seslendiriyor. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına.

Klasik müziğin modern yorumuyla buluşacağımız gerilim ve duygu yoğunluğunun iç içe geçtiği bir esere kulak veriyoruz. Requiem for a Dream, Lux Aeterna. Aslen sinema için yazılmış olsa da film sınırlarını aşarak konser salonlarında klasik repertuarlarla birlikte çalınıyor. Kronos Quartet'in Social Distance performans kaydında modern oda müziğinin gücünü ve çağdaş klasik müzikle kurduğu bahsedeceğiz. Şimdi Kronos Quartet'le Lux Aeterna kulaklarınızda.

Pop müzikle klasik müzik bir arada. İtalyan besteci Gian Piero Reverberi'nin kurduğu Rondo Veneziano topluluğu barok pop müzik anlayışıyla 80'lerde oldukça fark yarattı. Sahnedeki görüntüleri de bir o kadar etkileyiciydi. Venedik maskeleri ve barok peruklarıyla sahneye çıkarken turistik detaylarla bambaşka bir hava yaratıyorlardı. Bu estetik anlayışları en başta Daft Punk olmak üzere birçok gruba ilham verdi. Rondo Veneziano'dan La Serenissima şimdi kulaklarınızda.

Harmoni ne demekti? Kelime anlamıyla uyum. Doğumun ölümle, maddenin manayla, toprağın suyla, ateşin havayla, negatifin pozitifle ayrılmaz bir bağ var. Dünyanın düzeni zıtlıkların uyumundan oluşuyor. Hatta birbirinin içinden doğuyor. Peki ya ötesi? Zıtlıklar olmasaydı, gördüğümüz, tattığımız, yaşadığımız her şey, yani hayat biraz eksik kalmaz mıydı? Hatta anlamsız olur muydu? Gecesiz bir gündüz, fırtınasız bir deniz, rüzgarsız bir yelken, hüzün de olmalıydı neşede, acı da olmalıydı mutlulukta. Çünkü biri olmadan diğerinin değeri anlaşılamıyor aslında. Bu harmoni hayatın ruhu, ışığı, bedeli. Mevlana'nın dediği gibi, karanlıkta kalsan da korkma, güneş doğar her zaman ardından. Ama bir de kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Şimdi o görünmeyen yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de yeniden zamanın ruhunda görüşünceye kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlıyor. Şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Şura'da Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salem bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının üzerinden 5 yıl geçti. Yangının yaraları bir yılda sarıldı, vatandaşlar yeni konutlarına kavuşturuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her afette olduğu gibi yaraları sardık, yaptığımız yuvalarda huzur ve mutluluk var dedi. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar içinde halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlarından arandıkları belirtildi. Gaziantep merkezli 14 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen de adliyede ifade veriyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. "Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var," dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirle şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Bugünkü Akdeniz Melodileri programımın ilk iki melodisi Ray Conniff Orkestrası'nın Barcelona konserinden Amigo ve Hey isimli parçalar. Şarkılardan birinin bestesi Roberto Carlos'a, diğeri Julio Iglesias'a ait. Amigo, one, two.

Rekonif'in Büyük Orkestra ve Korosu'nun Barcelona konserinden dinledik. Amigo ve Hey. Aslında bir trombonist olan Rekonif, 2002 yılında 86 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. Şimdi İtalya'ya uzanalım. 1972 yılında Pepino Gagliardi söylediği bir şarkıyla bütün sevgililerin sevgilisi olmuştu. Onun konserindeyiz şimdi. Come le viola.

0: İlkbahar geldiğinde menekşeler açarken sen de bana döneceksin diyordu İtalyan şarkıcı Pepino Gagliardi. Dinlediğiniz şarkıda sevgilisine. Comele Viola.
1: Şimdi Camillo Calma, Bossa grubu bir gün batımını Bossa Samba ritmiyle bizlere anlatıyorlar. Por de Sol.

Por de Sol, Camilo ve Calma Bossa grubundan dinledik. Sütüma ve Regard, eğer bana dikkatle baksaydın diyor şarkısında Fransız şarkıcı Lucien Ravo.

Lucien Ravo'dan dinledik. Si tu m'avais regardé. Fransa'da kalalım. Marlène Jouvet söylüyor. Toujours à la même. Her gün aynı saatlerde diyor şarkısında.

0: Marley Juve'yi dinledik. Toujours à la même.
1: Şimdi Ömür Göksel, Arzularınız Üzerine Kime Anlatsam adlı şarkısını sizlere söylüyor.

Bir garip senaryodur bu. Başrollerinde sen ve ben. Gözlerim deyince gözlerine alev almış.

Ömür Göksel söylüyordu programda en çok istek alan şarkısını Uçuyorum Mutluluktan. Şimdi Alessia Fontana Serate Doro a Roma adlı şarkısını söylüyor bizlere. Roma'da altın değerinde bir akşam.

Concha Buica'nın piyanist Chucho Valdés eşliğinde söylediği çok sevdiğim bir şarkısını daha sizlere dinletmeden geçemeyeceğim. Somos, biz.

Somos, biz, Concha Buica, piyanist Chucho Valdés eşliğinde söylüyordu bu güzel şarkıyı. Rodrigo'nun gitar konçertosunu bu kez gelin İspanya'nın ve Latin dünyasının ünlü şarkıcısı Paloma San Basilio'dan dinleyelim.

Rodrigo'nun gitar konçertosunu İspanya'nın ve Latin dünyasının ünlü şarkıcılarının başında gelen Paloma San Basilio yorumluyordu. Şimdi sizlere çalacağım şarkıda Newer Enamorado diyor, yani aşıklar.

İtalya'da bir kabarede çalarken kayda alınmış bir şarkısını dinledik. Enamorados, Aşıklar. Kuzey Afrika asıllı Fransız şarkıcı Danny Brilliant, Charles Aznavour'un unutulmaz bestelerinden biri olan Comme il disait adlı şarkısını rumba ritminde seslendiriyor.

Danny Brilliant'ı bir Aznavur bestesinde dinledik. Comil Dizu. Şimdi Şilili Santiago Melo piyanosunun başında bizlere Paskalya adını verdiği bestesini çalıyor.

Hayallerimin, hayatımın gözlerimin önünden geçit törenidir bu diyor şarkıda Santiago Melo. Yılların unutturamadığı tangolardan biri de hiç şüphesiz Kiss of Fire.

Billy Vaughan 1991'de tam 72 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Reklam.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle biri geçmişte bu hafta ilk kez sunulan iki besteciye ait eserleri paylaşacağız. Programımıza 160 yıl önce 22 Temmuz 1866'da Leipzig Konservatuarı'nda ilk kez seslendirilen Alman besteci Johannes Brahms'ın Fa minör tondaki Opus 34 piyanolu quinteti ile başlıyoruz. 1864'te yazılan ve Prusya Prensesi Maria Anna Friederike ithaf edilen yapıt hakkında Los Angeles Filarmoni'nin arşivcisi olarak çalışan Steve Lacast şunları aktarıyor. Brahms, orijinal yay çalgılar beşlisi ve iki piyano versiyonlarından adeta kendisiyle sanatsal sırdaşları arasında bir uzlaşma niteliğinde hibrit bir eser ortaya çıkarmayı başardı. Yay çalgıların karşısında piyanonun sunduğu zıt tını sayesinde kontrpuan örgüsünün bu denli zengin dokusu içinde bireysel melodik hatları ve tematik parçaların yan yana gelişini kolaylıkla ayırt edebiliyoruz. Brahms'ın Opus 34 piyanolu quintetini piyanist Stephen Huff ve Tokaj Quartet'in kaydıyla iletiyoruz radyolarınıza. İlk bölüm Allegro non troppo, ikinci bölüm Andante un poco adagio, scherzo formundaki üçüncü bölüm Allegro, finale başlıklı dördüncü bölüm Poco sostenuto, Allegro non troppo, presto non troppo tempolu.

0: Alman besteci Johannes Brahms'ın Fa minör tondaki Opus 34 piyanolu quintetini piyanist Stephen Huff ve Tokesh Quartet'in kaydıyla sunduk.
1: Eskici.
0: Değerli dinleyenler, Eskici köşesinde 50 yıl önceki bir konserden, TRT arşivinden bir kaydı yayınlayacağız. Gotthold Ephraim Lessing yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Fransız besteci Maurice Ravel'in Daphnis ile Cloy adlı balesinden 2 numaralı suite'in seslendirilişinde. 24-25 Ekim 1969 tarihli konserlerden birinin TRT arşivinde bulunan kaydında dinliyoruz.

0: Fransız besteci Maurice Ravel'in Daphnis ile Chloe adlı balesinden 2 numaralı süiti Gotthold Ephraim Lessing yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Saygıdeğer dinleyenler, müzikli güncenin sonuna geldik. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Petteris Vasks'ın piyano kuartetini Ivano Ippolito piyano kuartet seslendirdi. Sevgili dinciler, programımız bestecinin Mevsimler başlıklı piyano eserinin White Scenery, Green Scenery başlıklı birinci ve üçüncü bölümleriyle devam ediyor. Vestert Simkus seslendiriyor.

Petteris Baskes'ın Mevsimler başlıklı piyano eserinin White Scenery, Green Scenery başlıklı birinci ve üçüncü bölümlerini Westart Simkus yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki günümüzü dinlemek de böylece sona erdi.

O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Sanat danışmanı olduğum 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nin ilk 10 günü geride kaldı. Paris ve Salzburg'daki ustalık sınıfı derslerim nedeniyle ilk konserleri kaçırsam da artık bir süre Bodrum'dayım. Festivalin tadını doyasıya çıkartmaya hazırım. 17 Temmuz'da başlayıp 6 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalimiz yarın Suda sahnesinde Donavazi projesiyle devam edecek. İran'dan davet ettiğimiz Donavazi, piyanist Mazyar Yunesi ve davulcu Ruzbeh Fadavi tarafından 2021 yılında kurulan bir piyano-davul ikilisi. Çağdaş caz anlayışı içinde sıra dışı ritimler ve doğaçlamayı Orta Doğu ile İran başta olmak üzere dünya müziğinin farklı ritim ve melodileriyle buluşturuyor. Donavazi yarın akşam saat 20.30'da başlayacak konserde festival izleyicisini özel bir akustik yolculuğa çıkaracak.

Festival çatısı altında dünyaca ünlü virtüözleri genç yeteneklerle buluşturan Gümüşlük Festival Akademisi 1. Piyano Masterclass'ı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Bu yıl sınıflarımızın kontenjanı erkenden doldu. Kabul ettiğimiz genç piyanistler 10 Ağustos'a kadar yoğun bir eğitim sürecine girecekler.

Süreçte ben İngiltere'den Charles Owen ve Portekiz'den Vasco Dantas genç müzisyenlerle çalışacağız. Festival Akademisi öğretmenlerimizden Vasco Dantas, solist kariyerine paralel olarak üniversite öğretim üyeliği, jüri üyelikleri ve ustalık sınıflarıyla piyano dünyasına yüksek pedagojik katkı sunuyor. 5 kıtada yüzlerce etkinlikte sahne alarak Carnegie Hall, Tchaikovsky Konservatuarı ve Théâtre des Champs-Élysées gibi prestijli salonlarda önemli solo ve orkestra konserlerine imza atıyor. Dantas pek çok saygın şef ve orkestrayla çalışmasının yanı sıra Algarve Müzik Serisi gibi festivallerinde sanat yönetmenliğini yürütüyor. Vasco Dantas, Gümüşlük Festival Akademisi'ndeki derslerin ardından 3 Ağustos Pazartesi günü de bir resital verecek. Taşta serisinin ilk konserinde Fado'lar, Falyalar ve diğer Portekiz dansları başlıklı bir program sunacak.

Eduardo Burney'in Fado adlı bestesini dinledik. Vasco Dantas'ın 2020 yılında yayınlanan Şiirsel Sahneler, Piyano Eserleri albümünde yer alıyordu. Dantas'ı dinlemeye aynı albümde ve festival programında yer alan bir başka eserle devam edelim.

Alexander Ray Kolaçan'ın piyano için fadolarından Corrido'yu dinledik. Vasco Dantas seslendirdi. Portekizli piyanist ve orkestra şefi Vasco Silva Dantas Rocha 1992 Porto doğumlu. Londra Kraliyet Müzik Akademisi'ndeki lisans eğitiminin ardından Münster Üniversitesi'nde doktora düzeyine uzanan güçlü bir akademik kariyer yapmış. Erken yaşlarda hem piyano hem de keman alanındaki üstün yeteneğiyle dikkat çeken

sanatçı uluslararası yarışmalarda 50'den fazla ödül kazanmış. Değerli piyanistin 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nde vereceği konser programında yer alan bir diğer eser Liszt'in İspanyol Rapsodisi.

Liszt'in İspanyol Rapsodisini Vasco Dantas seslendirdi. Dünyaca ünlü piyanisti 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Değerli dinleyenler, 17 Temmuz'da başlayan ve 6 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalimize Bodrum'daki tüm müzik severleri bekliyoruz. Takvim ve festivale katılan sanatçılarla ilgili detaylı bilgileri gümüşlükfestival.org adresinde bulabilirsiniz. Ben de önümüzdeki programlarda festivalin atmosferini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Radyo 3 atölyemizin kalan dakikalarını harika bir kayda ayırdım. Pırlanta gençlerimizden sevgili Can Arısoy çalışmalarıyla bizi gururlandırmaya devam ediyor. Eğitimine Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan Can artık 26 yaşında. Kariyerini sağlam adımlarla inşa ediyor. 2 Temmuz'da muhteşem bir kayıt yayınladı. Bu kayıtta Schumann'ın Dichterliebe, Şair Aşkı adına taşıyan şarkı dizisinin kendi yaptığı piyano transkripsiyonu yer alıyor. Bu eserin daha önce yapılan uyarlamaları var. Schumann müziğine özel ilgisi olan Can, araştırmalarında eserin piyano düzenlemelerinin daha önce kaydedilmediğini fark etmiş. Üstelik düzenlemeleri de kendisi yapmaya karar vermiş. Projeden bana ilk söz ettiğinde bu cesur girişimin başarıyla sonuçlanacağından emindim. Gerçekten öyle de olmuş. Can'ın kaleminden çıkan uyarlamalar muazzam bir özgürlük ve özgünlüğe sahip. Schumann gibi bir dehanın piyanizmini derinleştiren ve Heine dizelerinin eksikliğini hissettirmeyen gerçekten şiirsel bir anlatım yakalamış. Yürekten tebrik ediyorum ve şimdi sizleri Londra'da gerçekleştirdiği kayıtla baş başa bırakıyorum.

Schumann'ın Opus 48 Dichterliebe Şair Aşkı şarkılarından seçtiklerimi Can Arısoy'un solo piyano için yaptığı transkripsiyonla kendisinden dinledik. Değerli dinleyenler, bugünkü beraberliğimiz böylece sona eriyor. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır. Ve yazılı bu eserler, okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Richard Wagner. Almanya bugünkü modern devlet statüsüne kavuşuncaya kadar uzunca bir zamanı geride bırakır. Bu zaman diliminde birleşmeler, ayrılmalar, toprak kayıpları, güç gösterileri ve büyük dünya savaşları görür. Çağları geride bırakırken Almanya adına değişmeyen tek şey Avrupa'nın en yoğun kültürel üretim merkezlerinden biri olmasıdır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Alman aydınlanma hareketi barok üslubu geride bırakarak sanatta akıl, denge ve ifade açıklığını öne çıkarır. 19. yüzyıla girerken Alman romantizmi su yüzüne çıkar. Klasik müzik kulvarındaysa büyük isimler arasındaki Wagner, ulusal müzik dilinin oluşumunda büyük katkı sağlayanlardan biri olur. Bizim de bugünkü program konuğumuz Wagner. Onun ilk eserine kulak verelim şimdi. Richard Wagner'in Rienzi operasının uvertürünü Wolfgang Sawallisch yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Richard Wagner'in Rienzi operasının uvertürünü Wolfgang Sawallisch yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1813'te Almanya'da dünyaya gelen Wagner, döneminin ikinci yarısına damga vuran isim olur ve Almanya'nın klasik müzikteki devi olarak anılır. Oysa ilk eseri olan operasını bir besteciye göre oldukça geç bir zamanda, 15 yaşında yazar. Beethoven hayranı Wagner, o yıllarda operaya kesintisiz müzikal akış anlayışını yerleştireceğinden

habersizdir. Operanın dilini ve armonisini kökten değiştirecek eserlerini ise birbiri ardına yazdıkça ünü artar ve bu forma etkisi 20. yüzyıl modernizmine kadar uzanır. Bestecilerse bu yeni müzikal dil konusunda ikiye ayrılır. Artık müzikte Wagner etkisi denen bir olgu konuşulur. Şimdi Wagner'in Uçan Hollandalı opera üvertürüne geçelim. Wolfgang Zawalisch yönetiminde Viyana Senfoni Orkestrası'na kulak vermeye devam ediyoruz.

Richard Wagner'in Uçan Hollandalı opera uvertürünü Wolfgang Sawallisch yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. Wagner eserlerini yazarken özellikle olgunluk döneminde sadece estetik kaygı duymaz. Kaynaklar bunun sebebi olarak insan psikolojisini ve toplumsal çatışmaları aralıksız müzik akışıyla anlatmayı hedeflediğinden söz eder. Yani kendine ait dili tam da bu noktada geliştirir. Besteci bu yolla Alman toplumsal dönüşümünü doğrudan anlatmak yerine mitoloji, efsane ve tarihsel semboller üzerinden gider. Bu da eserlerinin politik ve kültürel okumalara açık kalması anlamına gelir. Tıpkı olgunluk dönemi eserlerinden Nürnberg'in usta şarkıcıları eser içeriğinde olduğu gibi. Wagner, 1882'de kariyerinin manevi zirvesi olarak gördüğü Parsifal başlıklı yapıtı besteler. 1883'te ise 69 yaşında kalp krizi sebebiyle hayata veda eder ve büyük besteciler arasındaki haklı yerini alır. Şimdi bestecinin Nürnberg'in Usta Şarkıcıları operasının uvertürüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Richard Wagner'in Parsifal Opera Uvertürünü Jeremy Rory yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Kısa insan yaşamında geride kalan yapıtlar ölümsüzleşebilmek için yorumculara muhtaçtır. Bu yorumculardan biri Slovenyalı mezzo soprano Marianna Lipovsek. Başarılı besteci Marjan Lipovsek'in de kızı olan Marianna'nın müzik okumak istemesi sürpriz olmaz. Ama klasik opera repertuarındaki önemli eserlerin birçoğunda sahnenin önünde yer alması önceleri şaşırtıcı bulunur. Performansları zamanla dünya müzik çevrelerinin de alkışını alırken başarıları sinema ve televizyon dünyasını da heyecanlandırır. Özellikle Wagner operalarındaki başarılı eser yorumları onu tüm kulvarlarda aranan isim haline getirir. Şimdi Marianna Lipovsek'in seslendireceği Richard Wagner'in Wesendonck Lied'lerinden bir numaralı melek başlıklı Lied'i George Pratt'e önderliğinde Viyana Senfoni Orkestrası eşliğinde sunuyoruz.

Richard Wagner'in Wiesendonck Liedlerinden bir numaralı melek başlıklı lidi mezzo-soprano Marianna Lipovsek seslendirdi. Soliste Georges Prêtre önderliğinde Viyana Senfoni Orkestrası eşlikteydi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanlarla

imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şura'nın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi, hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Uğur Dündar da ifade vermek üzere adliyeye gitti. Yeni Parti, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, bu kez Yeni Parti'de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin

söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangında karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. İtalyan ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton ile Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba. Tina Riven'le açtık bugünkü programımızı. Malili grup Büyük Sahra'nın Tuareg müziğini Batı'nın geniş katılımlı festivallerine taşıyor. Alternatif müziğin son dönemdeki en dikkat çeken etnik gruplarından biri olan Tina Riven, 2009 yılı albümü Imi Divan'dan Ten Hert'i söyledi. Küçük de bir hatırlatma, Tina Riven 2011'de çıkardığı Tassili adlı çalışmasıyla en iyi dünya müziği albümü kategorisinde Grammy ödülü kazanmıştı. Yine Mali'den bir isim var sırada. 2006'da 66 yaşında aramızdan ayrılan Ali Farka Touré. Ali is Here radyolarınızdaki parça.

Tony Allen, Afrobeat denildiğinde mutlaka adından bahsedilmesi gereken bir müzisyendir. 10 yıldan fazla aynı grupta birlikte müzik yaptıkları arkadaşı Fela Kuti onun hakkında "Tony Allen olmasaydı belki de Afrobeat olmazdı" demişti. Ünlü yapımcı Brian Eno ise onu yaşayan en büyük davulcu olarak tanımlamıştı bir keresinde. Tony Allen kendi yazdığı parçası Secret Agent'la katılıyor müzik hafızasına.

Sıradaki enstrümantal kayıt Tuomani Diabate'nin 2008 yılı çalışmasından geliyor. Batı Afrika'da yaygın olarak çalınan kora'nın en önemli virtüözlerinden biri olan Malili müzisyen sadece doğup büyüdüğü coğrafyanın melodilerinden değil, flamenco, caz ve blues gibi başka kültürlerin müzikal tarzlarından da etkilendi. Bunları müthiş bir uyumla parçalarında bir araya getiren Tuomani Diabate Cantelouz'u seslendiriyor.

Grammy ödüllü Ali Farka Touré'nin oğlu Vioux Farka Touré babasının yolundan gidiyor. Çıkardığı her yeni albümle Mali'nin ya da daha genel bir ifadeyle Afrika'nın melodilerini popüler müziğin belli başlı merkezlerine taşıyan Vioux Farka, Fafa ile katılıyor programımıza. Kendi yazdığı bu parça 2009 yılı çalışması Fondo'dan.

Sadece Kuzey Afrika'da değil, Arap dünyasında da çok sevilen Khaled, Cezayir doğumlu. Onu kökeninde Bedevi çobanların müziğinin yattığı Rai'nin kralı olarak kabul eden meslektaşları hiç de azımsanmayacak boyutta. Khaled ya da tam adıyla Khaled Hacı İbrahim, 2009 yılı albümü Liberté'den Hia Ansa Dou ile radyolarınızda.

Etiyo Caz'ın önde gelen isimlerinden biri olan Mulatu Astatke, The Heliocentrics'le birlikte kaydettiği parçalarından Masengo'yla katılıyor programımıza.

Nijer Nehri civarındaki toprakların melodilerini Uomo Sangare'nin parçalarında bulmak mümkün. Sukunyali sizlere çalacağımız parçanın adı.

Bir Batı Afrika çalgısı olan Ngoni'yi 12 yaşından bu yana elinden bırakmayan Basekou Kouyaté, kurduğu gruba da bu enstrümandan etkilenerek Ngoni Ba diyor. 2009'da I Speak Fula adlı çalışmasını çıkaran Kouyaté Ladon'u söylüyor.

Dünyanın müzik nabzı burada atıyor. Dünden bugüne iz bırakan hit şarkılar, listelere yeni giriş yapan hit adayları ve keşfetmeye değer yepyeni sesler TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizlerle buluşuyor. Açılışta 1970'lerin retro soul, funk, disco ve latin esintilerini günümüze taşıyan The Romantic albümüyle Bruno Mars, Amerika ve Kanada'da bir numaraya ulaşan albümden yayınlanan ilk tekli I Just Might, Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

1999 yılında ABBA cover'ı Mamma Mia ile hit olan İsveçli grup A-Teens. Geçen ay yayınladıkları yeni şarkılarında hedefte bu kez Roxette var. Radyolarınızda 1989 yılında listelerde bir numara olan The Look sample'ları duyacağımız You Got The Look ve A-Teens.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta One Direction kariyerli Zayn. Son albümü Chronicle, İngiltere'de ilk 10, Amerika'da ilk 20'ye ulaştı. O albümden Die For Me ve Zayn.

Zayn'in ardından 1991 yılında kurulan alternatif rock grubu Mark Oliver Everett önderliğinde Eels, 16 Ekim'de yayınlanacak Cookie Happened albümünün liste adaylarından Cabin Hand. Eğer pop track'ta kalırsanız az sonra Shobi, Pollux ve Sophia Hart ortaklığı Million Years Ago burada olacak ama önce Eels.

0: Duygusal vokaller ve enerjik ritimleri sentezleyen modern elektronik dans müzik anlayışı tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. İspanya'dayız. Garnik ve yeni çalışma All of Me.
1: Hi, this is Garnik and you are listening Pop the Rock on TRT Radio 3.

Kanada yapımı animasyon komedi filmi Paw Patrol The Dino Movie'de kullanılan şarkı Bottle Up Pop Durak'ta Backstreet Boys.

Yine bir film müziğiyle devam ediyoruz. NSYNC kariyerli Justin Timberlake, 2016 yılında gösterimde olan Trolls filminin soundtrackinden Billboard listelerinde bir numaraya ulaşan Can't Stop the Feeling. Yeah.

İskoçya'daydık. Electro House DJ'i Calvin Harris'in yanında Rag & Bone Man vardı. Lovers in a Past Life dinledik. Yeni konuk Yunanistan'daki modern, dance, pop ve house sahnesinde öne çıkan isimlerden Lucas Damianakos veya Damiano. Adrian Saguna destekli Close to Me.

Dünya turu Yunanistan'ın ardından Avusturya'da. 1930 ve 40'lı yılların swing, jazz ve blues kayıtlarını modern elektronik ritimler, güçlü baslar ve dans altyapılarla birleştirmesiyle ün yapan Parov Stelar. Liste tekli Black Lilies.

ve Mike DiScala, İngiliz DJ ikili Camel Fat, Josh Gigandi ve Kuda ile birlikte yeni tekli So Good dinledik. Son dakikalara yaklaşırken TRT Radyo 3 mikrofonlarında unutulmaz şarkısı Is This Love'ın özel dans düzenlemesiyle Bob Marley and the Wailers.

2015 yılına gidiyoruz. O günlerde Avrupa'da listelerde olan Sting cover'ı Englishman in New York. Radyolarınızda Chris Kapp, Tifa and Mox ve...

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

2023'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel bluzun yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün bluz dinleyicileri için Bluzun Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Bluz, sadece bluz.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygı.

Şimdi sözü müziğe bırakalım ve Süperisi albümünün ilk 3 parçasını dinleyerek programımıza başlayalım. Süperisi, Rüzgar Dinlesin ve Yaz Yağmuru. Süperisi ile ilgili olarak Esra Kayıkçı, Trakya Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde okurken 4 yıl boyunca yazları yaklaşık 3 ay boyunca Alyanoi Antik Sağlık Merkezi'nde kazı çalışmalarına katıldım. Benim de dahil olduğum 2003-2006 yılları arasında çok kıymetli mimari yapılar, seramik kaplar, figürinler ve nice eserler ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmaları yaparken barajın yapılacağına çoktan karar verilmişti. Ama Alyanoi'nin sular altında kalma fikrini kabullenmek istemedik. Çok çaba sarf edildi ancak kurtarılamadı. Alyanoi'ye duygularımı bir beste yaparak paylaşmak istiyordum. Nilay Yılmaz'a ait Süperisi şiirini TRT'de uzun yıllar görev yapmış başarılı spiker ve eğitimcilerden İffet Diler gönderdi bana. O dönemde bestelediğim şarkıyı arkadaşlarım Burçin Şener ve Kutlu Suytar ile çalıp kaydetmiştik. Bu albümde Hakan Kamalı'nın düzenlemesiyle Süperisi'nin yeniden hayat bulmasını istedik diye anlatıyor. Rüzgar Dinlesin ile ilgili olarak Rüzgar Dinlesin'i durmadan ilerleyen hayat yolunda bazen ifade etmek istediğimiz ama sevdiğimizden ayrı kaldığımız anları, sevgimizi, hislerimizi belki rüzgara, ağaçlara fısıldayabiliriz. Onların bizi dinlediğine inanıyorum diyerek açıklıyor. Yaz Yağmuru'nu ise bir aşk şarkısı. Mutlu bir sonu olmasa da geriye dönüp baktığında güzel anılar biriktirmiş bir kalp var diyerek özetliyor. Süperisi'nde vokalde Esra Kayıkçı ve gitarda Hakan Kamalı'ya, davulda Görkem Efe, Rüzgar Dinlesin'de de aynı ekibe piyanoda Tolga Zafer Özdemir katılıyor. Esra Kayıkçı burada vokalin dışında kontrbas ve shaker çalıyor. Yaz Yağmuru'nda Esra Kayıkçı'nın vokaline sadece eşi gitarist Hakan Kamalı eşlik ediyor.

Süperisi albümüne Hakan Kamalan'ın sofrak esintileri taşıyan düzenlemeleri ve antik dönemin kadın müzisyenlerinin lir eşliğindeki eserlerini andıran insan sesi ve sade enstrüman birlikteliği hakim. Albümde aranjörlükten kapak tasarımına kadar tüm teknik ve sanatsal süreç, geçtiğimiz seneki programlarımızdan birinde Into the Blue albümünü yayınladığımız Hakan Kamalı'nın imzasını taşıyor. Şimdi bu kısa ama bizleri yazın sıcak günlerinde hayallere daldıran albümün son 4 çalışmasını dinleyelim. Küçük Şarkı, Kalbimi Bıraktım, Gülümse ve Beni Senden Farklı Görme. Esra Kayıkçı, Küçük Şarkı'yı müziğin iyileştirici gücünü anlatan küçük bir şarkı. Bizi kıran, üzen, belki bir çocuk gibi oyundan ayrılmış hissettiğimiz anlarda elimize gitarımızı ya da enstrümanımızı alıp şarkı söylediğimizde iyileşiyoruz diyerek anlatıyor. Küçük Şarkı'da Esra Kayıkçı yine kontrbas ve shaker'da, gitarda yine Hakan Kamalı var. Kalbimi Bıraktım yine sadece bir gitar ve vokalin olduğu, yeşille mavinin buluştuğu bir koyda geçen, dostluğa, paylaşılan anılara duyulan özlemi anlatan bir şarkı. Gülümse de Esra Kayıkçı'nın vokali ve kontrbasına ve Hakan Kamalı'nın gitarına piyanoda Tolga Zafer Özdemir katılıyor. Gülümse Esra Kayıkçı'nın anlatımıyla doğadan güç aldığımızı hatırlatan bir şarkı. Charlie Chaplin'in Smile şarkısında da olduğu gibi gülümseyince tekrar bir umudumuz olduğunu bizlere hatırlatıyor. Albümde hem bestesi hem sözleri Esra Kayıkçı'ya ait olmayan tek parça var. Beni Senden Farklı Görme. Söz ve müziği Merve Ademo'ya ait. Esra Kayıkçı bu güzel şarkıyı Hakan ile birlikte Hayvanlar İçin Ses Et projesinin ilk kayıtlarında da yer almıştık. Çok sevdiğimiz hayvan dostlarımız için bu güzel şarkıyı tekrar kaydetmek, farkındalık yaratmak ve onların hayatımızdaki önemini bir kez daha hatırlatmak istedik diye açıklıyor.

0: yapmalıyız.
1: Programımızın kalan süresini Esra Kayıkçı'nın kalabalık bir kadro ile kaydettiği ilk albümü Bozgun Hatıra'dan seçtiklerimiz ve Hakan Kamalı ile son çalışmalarını ayıracağız. Şimdi Bozgun Hatıra albümünden Bul Beni, Ay Işığı ve Buradayım'ı dinleyerek programımıza devam edelim.

Bugün sizlere Esra Kayıkçı'nın son albümü Su Perisi ve çeşitli çalışmalarından örnekler dinletmek istedik. Programımızın sonunda Esra Kayıkçı ve Hakan Kamalan'ın İsveç'te yaşayan ve orada Nozaik grubunda müzik yapan arkadaşları Mehtap ve Mustafa Alp ile birlikte kaydettikleri Yemenim'de Hare Var adlı türkümüzü ve Hakan Kamalan'ın bizzat yerinde Pınara Antik Kenti için kaydettiği Improvisation for Pınara'yı dinleyerek sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz. Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hem müziklerini hem de Ertegün'le kurdukları bağları keşfediyoruz. Bu haftaki programımızdaysa ortaya çıktıkları yıllarda adlarından oldukça söz ettiren ve bugün bile etkisini hissettiğimiz iki büyük grubu ağırlıyor olacağız. İlk bölümde Hall of Fame'e 1987 yılında takdim edilmiş The Coasters vokal grubunu, hemen ardındansa The Coasters'tan tam olarak 10 yıl sonra Hall of Fame kapılarından içeri girmiş olan The Rascals'ı ağırlıyor olacağız. Şimdi ise The Coasters'la başlıyoruz.

0: talking jaw.
1: ...1950'lerin ortalarında Amerika'da rock'n'roll ve R&B rüzgarları eserken... ...Los Angeles sahnesinde The Robins adında popüler bir vokal grubu fırtınalar estiriyordu. Efsanevi yapımcı ve menajer John Otis tarafından keşfedilen bu grup... ...dönemin dahi söz yazarları ve yapımcı ikilisi Jerry Leiber ve Mike Stoller'la yakın bir işbirliği içindeydi. 1955 yılının sonbaharında Leiber ve Stoller'ın vizyonunu tamamen yansıtacak... ...daha dinamik ve mizahi bir vokal grubu kurma fikri filizlendi. The Robins'in iki güçlü vokali olan bariton Carl Gardner ve bass Bobby Nunn bu yeni oluşumun temel taşları olmak üzere gruptan ayrıldılar. Yanlarına tenorlar Billy Guy ve Leon Hughes'u da alarak kadroyu tamamladılar. Batı yakasından çıktıkları için gruba The Coasters adı verildi. Grubun alameti farika haline gelen sound'u King Curtis'in hırçın ve yırtıcı saksafon sololarıyla birleşen dönemin gençlik kültürünü, sokak dilini ve absürt durumlarını mizahi bir dille anlatan tiyatral hikayeler üzerine kuruluydu. Step right up, folks, and see little Egypt do a famous dance of the pyramids. She walks, she talks, she crawls on her belly like a reptile. Just one thin dime, one tenth of a dollar. Step right

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün Üniz'in de programındasınız ve The Coasters'la olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. The Coasters'ın doğuşuysa doğrudan Atlantic Records'un vizyoner hamlesiyle gerçekleşti. Ahmet Ertegün ve ortağı Jerry Wexler, Labor ve Stoller ikilisinin Los Angeles'taki bağımsız şirketi Spark Records bünyesinde ürettiği işlere hayrandı. Ertegün bu iki dahi yapımcıyı Atlantic kadrosuna dahil etmek için cazip bir teklif sundu. Tarihin ilk bağımsız prodüksiyon anlaşmalarından birini imzalayarak Leiber ve Stoller'a kendi sanatçılarını üretme ve Atlantic çatısı altında piyasaya sürme özgürlüğü tanıdı. 28 Eylül 1955'te imzalanan bu sözleşmeyle birlikte The Coasters resmen bir Atlantic Records grubu olarak kuruldu. Ahmet Ertegün grubun stüdyodaki mizahi dehasını ve vokal uyumunu sonuna kadar destekledi. Ertegün'ün ritim ve blues müziğindeki keskin kulağı, The Coasters'ın Searching, Young Blood, Yakete Yak ve Charlie Brown gibi milyonlar satan hitlerinin tüm dünyaya ulaşmasını sağladı. The Coasters, Atlantic'in pop listelerinde bir numara olan ilk grubu unvanını alarak şirketin altın çağını böylece başlatmış oldu.

0: is everybody always picking on me?
1: The Coasters, popüler müzik tarihindeki muazzam etkisinin ve vokal grubu geleneğini modern rock sound'u ile birleştiren öncü rolünün karşılığını çok prestijli bir ünvanla aldı. Grup 1987 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. Bu kabulün en büyük tarihi önemi, The Coasters'ın Hall of Fame'e seçilen ilk vokal grubu olarak tarihe geçmesiydi. Bu özel gecede grubu tören sahnesine davet eden ve takdim konuşmasını yapan isim ise müzik endüstrisinin perde arkasındaki devlerden biri olan grubun eski dostu ve Spark Records döneminden beri birlikte çalıştıkları efsanevi yapımcı ve menajer Lester Seal oldu. The Coasters sadece şarkı söyleyen 4 sesten ibaret değildi. Onlar rock'n'roll sahnesinin en yetenekli komedyenleri ve hikaye anlatıcılarıydı. Leber ve Stoller'ın kaleme aldığı sosyolojik hicivleri Ahmet Ertegün'ün vizyoner yapımcılığıyla birleşerek 1950'lerin Amerikan gençlik kültürünün sesi oldu. Siyah vokal müziğini beyaz gençliğe sevdiren ve pop listelerini alt üst eden bu muhteşem dörtlü, Atlantic Records efsanesinin temel direği olarak müzik tarihindeki sarsılmaz yerini de hala koruyor.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün'ün izinde programındasınız ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e 1987 yılında takdim edilmiş olan The Coasters bizimle birlikteydi. Şimdi ise The Coasters'tan tam 10 yıl sonra Hall of Fame kapılarından içeri girmişti Rascals'la devam ediyoruz.

1964 yılının sonlarında New Jersey ve New York hattında müzik dünyasını kökten değiştirecek yepyeni bir enerji yükseliyordu. Joy D and the Starless grubunda birlikte çalan klavyeci ve vokalist Felix Cavalier, gitarist Gene Cornish ve yetenekli vokalist Ed Brigade kendi müzikal vizyonlarını hayata geçirmek için gruptan ayrıldılar. Yanlarına caz kökenli dinamik davulcu Dino Danelli'yi de alarak The Young Rascals grubunu kurdular. Grubun en büyük yapısal özelliği, geleneksel bir bas gitarist yerine Felix Cavalier'in Hammond B3 orgunun pedallarıyla bas yürüyüşleri üstlenmesiydi. Kendine has sahne kostümleri ve New York kulüplerini sallayan yüksek enerjili performanslarıyla kısa sürede büyük bir şöhret yakaladılar. Siyahi sanatçıların tekelinde görülen soul müziğini, İtalyan-Amerikan köklerinden gelen bir tutku ve rock tınılarıyla harmanlayarak Blue Eyes Soul akımının dünyadaki en önemli öncüsü ve bayrak taşıyıcısı haline geldiler.

1965 yılının yaz aylarında Ahmet Ertegün, West Hampton'daki bir gece kulübünde sahne alan bu genç ve enerjik grubu canlı izledi. Grubun R&B müziğini bu denli hisli, güçlü ve otantik bir şekilde yorumlaması Ertegün'ü adeta büyüledi. Siyah müziğin hamisi olarak bilinen Ertegün, bu dört beyaz gencin içindeki saf ruhu görmüş ve onları hiç vakit kaybetmeden Atlantic Records kadrosuna katmıştı. Ahmet Ertegün ve yapımcı Tom Dant, gruba stüdyoda büyük bir sanatsal özgürlük tanıdı. Öyle ki The Rascals, kendi şarkılarını yazan, düzenleyen ve prodüksiyon aşamasında söz sahibi olan ilk Atlantic gruplarından biri oldu. Grubun adındaki Young ibaresi zamanla atılarak sadece The Rascals halini aldı. Atlantic çatısı altında çıkardıkları Good Lovin', Growing ve People Got To Be Free gibi devasa hitler, Amerika'da Motown ve İngiliz istilası gruplarının hakimiyetine meydan okuyan bir Atlantic zaferine dönüştü. Dinleyelim. 1, 2,

Raskas'ın müzik tarihindeki kalıcı mirası, kültürel sınırları aşan o benzersiz sound'u onları hak ettikleri en yüksek zirveye taşıdı. Grup 1997 yılında Rock and Roll Hall of Fame platformuna ismini altın harflerle yazdırdı. New York ve New Jersey sound'unun bu gurur kaynağı dörtlüsünü törende sahneye davet eden isim, uzun yıllar boyunca onlardan ilham aldığını her fırsatta dile getiren ve kendisi de o coğrafyanın çocuğu olan efsanevi gitarist, aktör ve Bruce Springsteen'in A Street Band grubunun demirbaşı, aynı zamanda The Sopranos dizisinin Silvio Dante'si Steven Van Zandt oldu. Van Zandt yaptığı tarihi konuşmada grubun müzikal dehasını onurlandırdı ve onların henüz kimse bu durumun farkında olmasa da dünyadaki ilk rock grubu olduğunu söyledi. 1960'ların çalkantılı sosyopolitik atmosferinde barışın, sevginin ve saf enerjinin sesi olmaya başaran bu grup, Ahmet Ertegün'ün vizyonu sayesinde Atlantic Records'un mutfağında pişe pişe dünya çapında bir fenomene dönüştü. Blue Eyed Soul türünü zirveye taşıyan ve rock tarihine ölümsüz marşlar bırakan Raskas, Ertegün'ün keskin müzikal dehasının ve Atlantic estetiğinin en görkemli başarı hikayelerinden de biri oldu.

0: Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bu haftaki programımızda önce The Coasters vokal grubunun hemen ardındansa The Rascals'ın hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Bir başka programda Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilmiş başka efsanelerde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.
1: Ertegün'ün izinde.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası Muskrat Love. 1970'lerin başarılı Amerikan ikilisi Captain and the Tennille'in 73 yılında yayınladıkları parça döneminde Cashbox listelerinin uzun süre zirvesinde kalmıştı. Ancak parçamız orijinalinde Willis Allen Ramsey'e ait. 1972 yılında sanatçının çıkış parçası olan şarkının orijinal adı da Muskrat Candlelight'mış. Ancak beklenen ilgiyi pek görememiş ve tam bir yıl sonra Captain and the Tennille ikilisinin radarına takılmış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Ramsey versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Captain and the Tennille'e de kulak vermek istiyoruz ve But I Think It's a Dream diyoruz. İlk olarak orijinal adıyla Muskrat Candlelight sizlerle.

Sırada Turn Around Look At Me var. 1968 yılında Vogues grubu tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça, yayınlandığı dönemde pek çok listenin ilk 3 sırasında yer almıştı. Bee Gees, Leatherman gibi efsanevi grupların yorumları da olmasına rağmen en çok anılan versiyonu Vogues grubununki olmuştu. Ancak parçamız orijinalinde Glen Campbell'a ait. 1961 yılında Glen tarafından single olarak yayınlanan parça yayınlandığı dönemde pek ilgi göremese de 68 Vogues grubu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Glen Campbell versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Vogues'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Magic Town diyoruz. İlk olarak Turn Around Look At Me sizlerle.

Magic Town bizlerleydi. Şimdi ise sırada Pearl Is a Singer var. 1977 yılında Elke Brooks'un Two Days Away albümünde müzikseverlerle buluşan parça, başarısız bir şarkıcının başarılı olmak üzerine kurduğu hayalleri anlatıyor. Ancak parçamız orijinalinde Dino and Sambello ikilisine ait. 1974 yılında kendi adlarını taşıyan albümlerinde yayınladıkları parça pek ilgi göremese de Elke yorumu şarkının kendisiyle anılmasını sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Dino ve Sambello versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Elki'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve No More The Fool diyoruz. İlk olarak Pearl Is A Singer sizlerle.

0: Sırada 70'lerin unutulmaz western parçalarından biri Never Been to Spain var. 1971 yılında Three Dog Night'tan duymaya alışık olduğumuz parça yayınlandığı dönemde büyük ün kazanmış ve grubun Harmony albümünde yer almıştı. Ancak parçamız orijinalinde Hoyt Axton'a ait. Grubun yayınlamasından sadece birkaç ay önce parçayı besteleyen ve yorumlayan sanatçı beklediği ilgiyle pek karşılaşamamış ve şarkıyı Three Dog Night grubuna kaptırmış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Hoyt Axton versiyona kulak vereceğiz ama hemen ardından başarılı gruptan da bir parça dinlemek istiyoruz ve The Show Must Go On diyoruz. İlk olarak Never Been to Spain sizlerle.
1: Well, I've never been to Spain, but I kinda like the music. Here yeah, the ladies are insane there, and they sure know how to use it.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Santana. Sanatçıya bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili önemli teklifini duyuran Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'nin Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi,

0: Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuşma yapan Erdoğan, depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le bir araya geldi. Görüşmede başta enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanları olmak üzere işbirliği olanaklarıyla ortak projeler ele alındı. Hakan Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ve Irak'ı refahın merkezine yerleştireceğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri 4 gündür İran'a saldırı düzenlemiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia ederek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise Trump'ı yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok diye konuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdüren Amerikan ordusu son olarak 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 ticari gemiye de baskın yaptığını duyurdu. Umman'ın ise İran'a Hürmüz Boğazı'nın yönetimi amacıyla ortak mekanizma kurulmasını önerdiği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede iki lider, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Ziyaretin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Beyaz Saray, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini açıkladı. İkinci İletişim Şurası, başkent Ankara'da Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla başladı. Şura'nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Konuşmasında dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çeken Duran, Gazze'deki hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un 2020 yılında Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na 4 yeni suçlama yöneltildi. Yeni suçlamaların nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozmayla kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi olduğu kaydedildi. Son iki haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak 75 kentte düzenlenen operasyonlarda 1628 kişi yakalandı. Bu kişilerden 846'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Polinezya bölgesindeki gezintimize devam ediyoruz ve bu hafta Bora Bora Adası'na gidiyoruz. Bora Bora'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılarla programımıza başlıyoruz.

Açılışta 1993 tarihli Drums of Bora Bora and Songs of Tahiti isimli albümden vurmalı çalgılarıyla üne sahip yerel topluluk Grup Folkloric Tomeawa'nın icra ettiği 6 şarkıyı dinledik. Bora Bora, Pasifik Okyanusu'nda Fransız Polinezyası'nda Tahiti'ye bağlı bir ada olarak birçok insanın hayalinde gitmek istediği yer. Pasifik Kraliçesi olarak da bilinen ada, Tahiti'ye 150 mil uzaklıkta yer alıyor. Neredeyse okyanusun tam ortasında bulunan ada 6 mil uzunluğunda ve 2,5 mil genişliğinde. Adını Tahiti dilinde ilk doğum anlamına gelen Pora Pora'dan alan Bora Bora Adası, volkanik patlamalar sonucu oluşmuş. Adaya ilk olarak Polinezyalı yerleşimcilerin 4. yüzyıl civarında yerleştikleri düşünülüyor. Avrupalıların ilk olarak adayla tanışması 1722 yılında gerçekleşiyor. Ünlü kâşif James Cook 1777'de adaya ayak basıyor. 1822'de İngiliz protestanlar adada bir kilise kuruyorlar. 1842'de ise ada Fransız himayesine geçiyor. Adanın geleneklerine baktığımızda dövme anlamına gelen İngilizce'deki tattoo sözcüğü etimolojik olarak Fransız Polinezyası kökenli bir kelime. Yerel halkın vücutlarının her tarafına uyguladıkları bu dövme ritüeli, kültürel kimliklerinin bir sembolü. Antik Polinezya kayıtlarında dövme tanrısı Tohu, tüm balıkları güzel renk ve desenlerde resmeder. Yerel halka göre ise dövmeler güzelliğin bir işareti olarak kabul edilir ve erken dönemlerde çocuklar ergenliğe eriştiğinde uygulanmaktadır. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de şimdi Bora Bora Adası'nın önde gelen yerel müzisyenlerinin yer aldığı 1993 çıkışlı Drums of Bora Bora and Songs of Tahiti isimli albümden seçtiğimiz parçalar sizlerle.

mümkün olmayan bir sözlü kültüre dayanmaktaydı. Aslında yerel halk arasından seçilen bu insanlar tüm kültür alanlarını mükemmel bir şekilde tanımak zorundaydılar ve dahası bilgilerinin nasıl aktarılacağını bilmek durumundaydılar. Gerçek bilgiyi öğrenen bu seçilmiş insanlar yeri geldiğinde aynı zamanda ustalar, öykü anlatıcıları ve hatta oyuncular ve şarkıcılar olmak zorundaydılar. Dahası güçlü ve akıl almaz bir sesin yanı sıra yanılmaz bir belleğe de sahip olmaları gerekiyordu. Bu yaklaşımlar sözlü kültüre dayalı bir halkın geleneklerini korumak adına büyük önem taşıyordu. Polinezya adalarının geleneksel dans kültürüne baktığımızda 1820 yılında İngiliz Püriten misyonerleri tarafından yavaş yavaş yok edilen yerel danslar 20. yüzyılın başlarında bir geri dönüş yaşadı. Ancak sonraki 50 yıl boyunca kısıtlamalarla sona erdirildi. Açılış ve kodlama 1950'den beri Polinezya dansının evrimini en iyi özetleyen iki kelimeydi. Adım adım Madeline Mua gibi güçlü şahsiyetlerin uyguladığı olumlu baskılar uzun süredir herhangi bir ifadeden mahrum bırakılan bu sanatın yenilenmesine fırsat verdi. 1998'den bu yana Heiwa geleneksel dans yarışmaları hem yaratıcılığı hem de geleneğe saygıyı teşvik eden bu iki önemli unsuru uzlaştırmaya imkan tanıyor. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken Bora Bora Adası'nın önde gelen yerel müzisyenlerinin yer aldığı 1993 yapımı Drums of Bora Bora and Songs of Tahiti isimli albümden seçtiğimiz şarkılar huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Bora Bora Adası'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip

takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te dünyadan yerel seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Hafize Okan hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan yerel sesler.

0: Radyo 3.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
2: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında modern caz tarihinin en saygın piyanist ve akademisyenlerinden biri olan ve Wynton, Branford, Del Feayo ve Jason Marsalis gibi dev müzisyenlerin babası Elis Marsalis'in Elis Marsalis Trio albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Albüm 1991 yılında çıkardığı kendi adını taşıyan kült bir albümdür. Elis Marsalis kariyerinin büyük bölümünü New Orleans'ta caz eğitimine adadığı için hak ettiği geniş çaplı şöhrete ancak oğullarının başarısından sonra ömrünün olgunluk döneminde kavuşabilmiştir. Bu albüm onun bir öğretmen olmanın çok ötesinde ne kadar rafine ve usta bir piyanist olduğunu dünyaya kanıtlayan en net vizit kartlarından biridir. Albümün açılış parçası kendi bestesi Syndrome ve Emily ile caz ağacı başlıyor.

Albümün temel karakterini belirleyen unsur deneyim ile genç enerjinin çarpışmasıdır. Alice Marsalis, New Orleans ekolünün getirdiği ağırbaşlı, melodik ve swing odaklı köklere sadık kalırken, Bob Hurst ve Jeff Tain Watts ikilisi ritmik olarak albümü sürekli yukarı taşır. Özellikle parçalar genellikle orta tempolu ve hafifçe sallanan Lucky Swinging bir groove üzerindedir. Ancak ritim grubu her an patlamaya hazır, modern bir dinamizm sunar. Alice Marsalis çalarken doğaçlamaların arasına başka şarkılardan küçük melodik alıntılar. Quotes serpiştirmeyi seven esprili bir piyanisttir. Albüm boyunca teknik şov yapmak yerine müzikal zekasını ve entelektüel caz birikimini konuşturur. Jazz Squeeze Me, Little Nas ve Limehouse Blues ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Ağacı programında Elis Marselis'in Elis Marselis Trio albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Emily, John Mandel'ın bu ünlü parçası caz tarihindeki en rafine, zarif ve keyifli piyano trio yorumlarından birine bu albümde kavuşur. Marselis'in tuşesi yumuşak ama son derece nettir. Lim House Blues albümün en ironik ve eğlenceli anlarından biridir. New Orleans kökenli olan ama geleneksel Dixieland tarzına hiç prim vermeyip hep modern cazı seçen Elis Marselis bu parçada adeta kökleriyle dalga geçer. Şarkıda kontrbasın tokatlama slap tekniğiyle çalınması ve bando ritimlerinin kullanılması Marselis'in bilinçli olarak Dixieland çalmaya çalışıp beceremiyormuş gibi yapma bizansenidir. Little Niles, Randy Weston'ın 3-4'lük bu ünlü vals teması trio elemanlarının birbirleriyle olan kusursuz iletişimini ve kontrpuan yeteneklerini aynı anda birbirini besleyen melodiler çalma özelliğini gözler önüne serer. A Moment Alone, Neil Boyman ve Jitterbug Waltz dinliyoruz.

Enes Mar çalıştırıyor, gösterişten uzak, tamamen iyi müziğe odaklanmış şık bir akustik caz albümüdür. Ne bebop tarzının aşırı hızlı, yorucu temposuna kaçar, ne de avantgardın soyutluğunda kaybolur. Temiz bir tuşe, akıcı bir swing duygusu ve kusursuz bir işçilik arayan her caz severin arşivinde bulunması gereken zamansız bir başyapıttır. Albümde bası Bob Breezyhurst ve davulu Jeff Tane Watts çalıyor. The Garden, Chapter 1 ve Do About You albümün son parçaları.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

0: Modern ve geleneksel bluzun yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün bluz dinleyicileri için Bluzun Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Bluz, sadece bluz.
1: TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ulusalcı romantik akımın dışında kalan Fin besteciler grubundan Wainer Raitiö'nün Opus 24 Jüpiter'de Ay Işığı başlıklı senfonik şiirini ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 102 Do Majör 1 numaralı cello süitini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümü Johann Sebastian Bach'ın Mi Majör Keman Konçertosu'yla başlıyor. Norveçli kemancı Terje Tønnesen ve Norveç Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi Majör Keman Konçertosunu solist Terje Tønnesen ve Norveç Oda Orkestrası seslendirdi. Eserlerinde Rönesans döneminin kompleks polifonik stilini yansıtan besteci Nicolas Gombert'in Hayatın Ortasında başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz.

Besteci Alexander Scriabin'in Opus 32 piyano için iki şiir başlıklı eserini Jason Gillham seslendirdi. Giacchino Rossini'nin flüt, klarinet, fagot ve korno için kaleme aldığı Fa majör 6 numaralı kuartetle devam ediyoruz.

Gioachino Rossini'nin flüt, klarinet, fagot ve korno için fa majör 6 numaralı kuartetini dinledik. Film besteci Wayne Raitio'nun 1920'lerde kariyerinin zirvesindeyken bestelediği Opus 24, Jüpiter'de Ay Işığı başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Gina Raytheon'un Opus 24 Jüpiter'de Ay Işığı başlıklı senfonik şiirini Sakari Oramo yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Kanadalı besteci Ruth Watson Henderson'ın kısa missa anlamına gelen 1976 tarihli Missa Brevis'iyle devam ediyoruz.

Watson Henderson'ın 1976 yılında bestelediği Missa Brevis adlı eserini Elmer Eisler şarkıcıları seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın 1807-1808 yılları arasında kaleme aldığı Opus 102 Do majör 1 numaralı cello sonatı var sırada. Güney Koreli sanatçılardan dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 102 Do majör 1 numaralı cello sonatını cellist Sun Yong Lee ve piyanist Keun Bong Kim'den dinlediniz. Handel'e atfedilen fakat daha sonra Giovanni Battista Ferrandini'nin bestelediği ortaya çıkan Meryem'in Gözyaşları başlıklı kantatla devam ediyoruz.

Giovanni Battista Ferrandi'nin bestelediği Meryem'in Gözyaşları başlıklı kantatı, soprano Maria Cohen ve Lars Ulrik Mortensen yönetimindeki Avrupa Barok Orkestrası seslendirdi. Programımızın ilk bölümünü Dorothy Howell'ın 1925 tarihli Sessiz Yaylılar için iki parça adlı eseriyle noktalıyoruz.

İngiliz Strauss lakabıyla tanınan Dorothy Howell'ın 1925 tarihli Sessiz Yaylılar için iki parçasını Michael Collins yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Geç barok dönemde klavyeli çalgılar için kaleme aldığı çalışmalarıyla tanınan Antonio Soler'in sonatlarından seçkilere ve Vivaldi'nin soprano ve orkestra için Nulla in Mundo Pax Sincera başlıklı eserine de yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, Monte Carlo Filarmoni Orkestrası'nın 14 Şubat 2021 tarihli konserinden seçtiğimiz eserlerle başlıyor. Alman piyanist ve orkestra şefi Christian Zaharias, topluluğun şefi ve aynı zamanda solisti. Dinleyeceğiniz ilk yapıt Haydn'ın Sol Minör 83. Senfonisi.